0: Ke sawa wanok radio buddu. Esawa elimu yokumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye health tip wanok radio buddu.
1: Si kirungi kusiba musulo ng'ate obudde bw'okugufulumya butuuse.